hazar etmek harcı mıni hanış anın bir hayreni. Mi hasmi ge hazar ella, mi anayi aynkan bella, mi artavaz aynkan hamle, vırbi tümen meran manse, he yete pan.